0: Alo.
1: Bağırdız. Anışın gağırlı ya.
0: Oba.
1: Bir daha gel neyse.
0: Kaç kanıyordun gerone. Oba.
1: Gago.
0: Gago sen şu an mı kalıyorsun?
1: Erkusa.
0: Başa mı Erkusa değil garoş?
2: Şat şat gozam yatta vektör op geneli.

pane, sırdan ziraz. Bir ay degen bu, gel baş et banas. Aşk arı aç mı, ayın bes parçanas. Borbaş titme çel, çımınas menat. Gürin, rüstines, ugağın enat. Borasen, iram, vortin